0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
6: Emirembe.
4: Udo.
5: Barış. Tınışlık.
7: Selam.
0: Selam.
5: Barış.
8: Mir.
9: Güzel.